0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Metro'ya hayatımıza koşan adam olarak giren Mirkelam'la başlıyoruz. 98'de yayınlamış olduğu Joker albümünden çıkış şarkısı Ah Bir Joker programında açılış şarkısıydı ve Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz. Sevdik.

Retro devam ediyor. İzel'in Adak albümü 1995 yılında yayınlandı. İşte bu albümden Bıktım'ı dinlettim sizlere ve Kerim Tekin'le aynı yıldayız. Haykırsam Dünya'yı albümünden Kız Bana Değer Mi?

Retro'da uzun zamandır Mustafa Sandal şarkılarına yer vermiyorduk. 96 yılında Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı çaldım sizlere ve Mert Ekren'le devam ediyoruz. Şarkıcının Sil Baştan albümündeyiz. Şarkımızsa Yalancısın.

Nalan, Usul Usul albümünü 1997 yılında yayınladı ve albümün en keyifli şarkısı Usul Usul'u çaldım sizlere. Türk popüler müziğinde 90'lı yıllarda favori isimlerden bir tanesiydi Göksel. Gönüllü yazıldım o yıllardaki çıkış şarkısıyla devam ediyoruz. Retro'dasınız.

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Levent Yüksel'in ikinci CD'si 1996 yılında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu albümdeki belki de en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Sadece şarkısı değil aslında, klibi de çok etkileyiciydi. Zalim sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Güneşler albümündeyiz, şarkımızsa Adam Olaydın.

Erdoğan'ın Yarkın 1995 yılında yayınladığı Sonuna Kadar albümünden Günah Benim şarkısını çaldım sizlere ve bugün kapanış şarkımız Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sana Mı Sormalı?

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10.000'de olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti açıklamasında bulundu. Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ile geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 20 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir oto çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sohbette.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülkü.

size günümüzde hala mağarada yaşayan topluluklardan biraz bahsetmek istiyorum. Avustralya'dan Türkiye'ye kadar hala mağarada yaşayan topluluklar var. Bazıları için mağaralar sadece tarih kitaplarında kalan bir detay gibi gözükse de bazıları için hala yaşamın ta kendisi. Kimi için sadece taş, toprak ve karanlık, kimi içinse bir yuva, bir sığınak, bir hayat biçimi. İnsanlık tarihinin en eski barınaklarıdır mağaralar. Sanılanın aksine sadece geçmişin değil, bugünün de sessiz tanıklarıdır. Modern şehirlerin, işte yüksek binaların ve dijital çağın gölgesinde bile yerin altında, taşın içinde hayat bulan insanlar var. Kimi zaman böyle doğanın sertliğine karşı koymak için, kimi zaman kimliklerini, geleneklerini ve geçmişlerini yaşatabilmek için bu yaşamı sürdürmüşler. Teknoloji ilerliyor biliyorsunuz. Kentler büyüyor, yollar asfaltlarla kaplanıyor ama hala mağarada yaşayan insanlar için taşın serinliğinde, toprağın kalbinde bir nefes var. İşte ben de bugün size mağaraların karanlık sanılan ama aslında ışık dolu dünyasını keşfetmeniz için bazı hikayeler anlatacağım. Avustralya'nın kavurucu çöllerinden Ürdün'ün kırmızı vadilerine, Çin'in iç bölgelerinden tabii ki ülkemizin peri bacalarına kadar uzanan bir yolculuk bu. Taşın içine oyulmuş yaşamların ne kadar dirençli, ne kadar yaratıcı ve ne kadar insani olduğunu anlayacaksınız ve oldukça şaşıracaksınız. Çünkü mağarada yaşamak sadece bir tercihten ibaret değil. Kimi zaman zorunluluk, kimi zaman direnç, kimi zamansa köklere tutunma çabası. Hazırsanız şarkıların hemen sonrasında günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşuyor olacağız.

Gül Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan bahsedeceğim demiştim. Yaklaşık 10 küsür yıl önce Avustralya'nın en kurak ve kavurucu köşelerinden biri olan Simpson Çölü'nde oldukça ilginç bir keşif yaşanıyor. National kaşifi ve belgesel fotoğrafçısı Tamara Merino koca bir çölde karavanıyla ilerlerken lastiğini patlatıyor. Düşünsenize, kıpkırmızı bir kum denizi, 40 dereceyi geçen sıcaklık, işte su yok, gölge yok. Böyle bir yerde aracınız bozuldu. Kabus gibi değil mi? Merino karavanını zar zor yol kenarına çektiğinde göz ucuyla ileride bir yerleşim yeri olduğunu fark ediyor. Ama tabii ortada kimsecikler yok. Binalar sanki yıllar önce terk edilmiş gibi. Derken bir tepenin üzerinde paslı bir metal haç dikkatini çekiyor. Yaklaştığında ise altında gizlenmiş kocaman bir avlu görüyor ve işte o an her şey gerçekten değişiyor. Karşısında yer altına inşa edilmiş hayret verici bir Ortodoks kilisesi duruyor. Bu esrarengiz yapı onu Cooper Pedy adında bir madencilik kasabasına götürüyor. Burası 1900'lerin başında opal taşı aramak için gelenlerin kurduğu ama sıcaklıkla baş edebilmek için yerin altına taşınan bir topluluk. Şu an bile burada yaşayan yaklaşık 2000 kişi yaz aylarının yakıcı sıcağından korunmak için mağaralarda yaşıyor. Merino ise bu yeraltı hayat tarzına öyle hayran kalmış ki bir ay boyunca orada kalmaya karar vermiş. Aslında mağaralarda yaşamak biliyorsunuz insanlık tarihi kadar eski. Elbette konuşacağız şarkıların hemen sonrasında.

Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları anlatıyorum. Aslında mağaralarda yaşamak insanlığın tarihi kadar eski demiştim hatırlarsanız. İlk insanlar yırtıcılardan ve sert doğa koşullarından korunmak için biliyorsunuz yerin altına sığınıyorlar. Zamanla bu sığınaklar işte resimlerin yapıldığı, ritüellerin gerçekleştiği yuvalara dönüşmüş. Cooper Pedy deneyiminden sonra Merino'nun aklına takılan bir şey var. Dünyada hala yerin altında yaşayan toplulukların olup olmadığı. Ve işte bu soruyla yola koyuluyor. Son 2 yıl boyunca dünyanın dört bir yanını gezerek bu neredeyse unutulmuş yaşam biçiminin izini sürüyor. Öğrendikleri gerçekten hayranlık uyandırıcı. Örneğin Çin'in Shanxi bölgesinde bir zamanlar 40 milyona yakın insan mağara evlerde yaşıyormuş. Şehirleşme ilerledikçe bu sayı milyonlara düşmüş. Mali'deki Dogon halkı da bir dönem kayalıklara kazıdıkları evlerde yaşıyorlar. Fakat zamanla tehditler azalınca onlar da vadilere inip yerleşik hayata geçmişler. Ama tabii bu azalan sayı mağara yaşamının anlamsız olduğu anlamına da gelmiyor. Hatta tam tersi, UNESCO danışmanı Pietro şöyle söylüyor: yeraltı yaşamı sürdürülebilirlik açısından gerçek bir hazine. Sıcakla, suyla, enerjiyle ilgili sorunların çoğunu doğal yollarla çözüyor. Üstelik mekanla bambaşka bir bağ kurmayı da öğretiyor insana. Şimdi size Tunus'un güneyinde, Sahra'nın eteğindeki sarımsı kum taşlarına uyulmuş evlerden bahsedeceğim. Ama çok da fazla sıkılmanızı istemiyorum bu tarihi bilgilerle. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10.000'de olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti açıklamasında bulundu. Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ile geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül, her nesil.
0: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
12: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Garanti BBVA.
19: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
20: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
19: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
21: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
18: Garanti BBVA.
22: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
23: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
22: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
24: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
25: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
24: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
25: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
26: Kalite burada, ucuzluk burada.
27: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
28: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
29: Reklamlar sona erdi.
30: Radyo Ülke.
31: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgüne Gül'le de bugün günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşmaya devam ediyoruz. Az önce demiştim ki Tunus'un güneyinde sahranın eteğindeki sarımsı kum taşlarına oyulmuş evler. Şimdi buralarda binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Güneşin kavurduğu, rüzgarların savurduğu bu topraklarda bu yeraltı evleri serin bir sığınak gibi. Ama işler zamanla değişmiş elbette. Tunus 1956'da bağımsızlığını kazandıktan sonra dönemin cumhurbaşkanı modernleşme hamlelerini başlatıyor. Hedeflerden bir tanesi de bu ilkel görünen mağara evlerden halkı çıkarmak. Devlet su, elektrik, işte modern ev vaat ediyor ama sonuç pek de öyle olmuyor. Yerel halktan şu şekilde açıklamalar yapılıyor. Bize her şeyin daha iyi olacağını söylediler, mağaramızı aldılar ama yerine hiçbir şey vermediler. İşte sel felaketlerinden sonra bazı yerleşimler taşınmak zorunda kaldı ama yine de sıcaklık sorununa çözüm bulunamadı. Yani yapılan evler binlerce yıl öncenin doğal serinliğini sunamıyormuş insanlara. İklim krizi de cabası. Uzmanlara göre 100 yılın sonuna kadar bölgedeki sıcaklıklar ciddi biçimde artacak. Ama tabii dediğim gibi herkes modernliğe teslim olmamış, hala mağarada yaşayan insanlar var. Ürdün'ün kumtaşı vadilerinde bir zamanlar başkent olan Petra yükseliyor biliyorsunuz. Bundan 2000 yıl önce oyulmuş dev mezarlar, geçitler ve avlular sadece bir mimari harikası değil, aynı zamanda ticaretin nabzının attığı da bir merkez. Ancak bir gerçek daha var. Petra yalnızca taş ve tarihten ibaret değil, Bedeviler 2 asırdan fazla süredir bu kayalıklara oyulmuş alanlarda gerçek bir yaşam kuruyorlar. Keçileri vadi boyunca sürüyorlar, kraliyet mezarlarının altındaki düzlüklerde tarım yapıyorlar, gökyüzüyle taşın arasında sakin ama kararlı bir hayat sürüyorlar. Fakat 1970'lere gelindiğinde işin rengi bir parça değişiyor. Ürdün hükümeti Petra'yı bir turizm cazibe merkezine dönüştürmeye karar veriyor çünkü. Kral Hüseyin devreye giriyor ve 140 Bedevi ailesiyle yerleşim yerlerini boşaltmaları karşılığında bir anlaşma yapılıyor. Devletin amacı hem antik kalıntıları korumak hem de Bedeviler için yeni ekonomik fırsatlar yaratmak. Petra 1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine alındığında çoğu aile zaten taşınmış. Ama biliyorsunuz her hikayede geri adım atmayanlar olur. Bugün hala yaklaşık 120 Bedevi antik şehrin kenarında vadinin tenha bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar ölülerin dinlendiği mezarlar şimdi depo olmuş. Nebati salonları artık deve, kamyonet ve traktör garajı gibi kullanılıyor. Kimileri için bu manzara belki yıkım gibi görünebilir ama onlar için hala yaşayan bir ev, bir yurt diyebilirim. Çünkü kraliyet mezarının hemen dibinde doğmuş olan insanlar orada yaşayanlar sonuçta.

19. yüzyılın başlarına götürmek istiyorum sizi. Güney Afrika, derin bir kargaşanın içinde. Savaşlar her yeri sarmış, insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. İşte bu zorlu dönemde Basoto halkının lideri olan Kome adında bir şef, halkını şiddetten uzaklaştırmak için oldukça cesur bir adım atıyor. Onları alıp Maloti dağlarına götürüyor. Derin vadilerle çevrili, böyle doğuya bakan büyük bir mağarada duruyor. Ve işte orası onların yeni evi oluyor. İlk olarak mağaranın içine kubbe şeklinde kulübeler inşa ediyorlar. Malzeme neymiş derseniz, tamamen doğadan çamur, çubuk, hayvan gübresi. Kapılar alçak, duvarlar toprak renginde ve sıcaklık sabit. Yerel halk bu mağarayı kendi dillerince damak şeklinde adlandırıyor. Çünkü mağaranın içi sanki böyle dev bir ağzın içi gibi görünüyor. O dönemde bu yapı sadece yağmurdan korunmak için değil, aynı zamanda hayvanların ve insanların canını savaştan kurtarmak için de yapılmış. Yıllar geçti, zaman değişti. Bugün çoğu Kome torunu artık mağaranın üzerindeki düzlüklere kurulan köylerde yaşıyor. Basit beton evler, cam pencereler, küçük konforlar, ama mağara hala orada, hala bir sığınak, belki hala bir umut da diyebiliriz. Biliyorsunuz bizim de mağaralarımız var. Şimdi de gözümüzü ülkemize çevirelim. Ama sıradan bir yere değil, Kapadokya'ya. Volkanik taşların zamanla aşınıp masalsı şekillere dönüştüğü, gökyüzüyle toprağın iç içe geçtiği bir yer burası. Peri bacaları, gizli tüneller, yeraltı şehirleri. Ama bu görüntüler sadece turistler için değil, hala burada yaşayanlar için de gerçek bir hayatın bir parçası biliyorsunuz. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin bazıları 4000 yıldan daha eski. İşte Kaymaklı, Derin Kuyu adeta birer yeraltı krallığı diyebiliriz. Fakat daha yüzeye çıktığımızda Orta Hisar gibi kasabalarda hala aktif olarak kullanılan kaya evler de var biliyorsunuz. Ve hala mağarada yaşayan insanlar bundan son derece memnunlar. Evlerinde elektrik de var, su da var. Kışın oturma odası sıcacık, yazın kalın taş duvarlar sayesinde depo serin kalıyor. Burada 5 mevsim önce toplanmış bulgurlar, mercimekler, cevizler saklanıyor mesela. Gümüş tepsilerde meyveler. Gerçekten kendi kendine yeten bir düzen diye düşünebilirsiniz. Tabii güzellikleriyle birlikte gelen başka bir şey daha var. Turizm. Kapadokya artık tüm dünyanın radarında biliyorsunuz. Sadece 2023 yılında yaklaşık 5 milyon kişi bölgeyi ziyaret etmiş ve bu doğal olarak tabii değişimi de beraberinde getiriyor. Birçok kişi evlerini butik otele çevirdi. İşte tarihi depolar kafelere dönüştü. Belki de bu evler sadece taş değil. Ya da belki de bu mekanlar sadece taş değil, birer hafıza odası. Bazen böyle çocukluğun, bazen hayatta kalmanın, bazen de direnmenin ta kendisidir. Az sonra size Derin Kuyu'yu da anlatmak istiyorum. Sonuçta Kapadokya'nın en ilgi çeken yerlerinden bir tanesi değil mi? Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Bizde hala mağaralarda yaşayan insanlar var demiştim programın en başında başlamıştım anlatmaya. Biraz da derin kuyudan bahsetmek istiyorum size. Oldukça gizemli, hikayesi de bir o kadar ilginç. Dünyanın en büyük yeraltı şehri biliyorsunuz. Elbette çok köklü bir tarihe ve inanılmaz mimari özelliklere sahip de bir yapı. Tabii ki dünya büyüleyici yapılara sahip inanılmaz bir gezegen. Ama öte yandan baktığımızda bazı doğal yapıların insan aklı ve hüneriyle birleşmesi bu yapıların büyüleyiciliğini biraz daha arttırıyor. İşte ülkemizde yer alan dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu da dünyadaki en özel yapılardan bir tanesi. Yani Derinkuyu'yu özel bir yer haline getiren tek şey dünyanın en büyük yeraltı şehri olması değil. Hem binlerce yıllık muhteşem tarihi hem de inanılmaz bir teknik beceriyle inşa edilmesi. Derinkuyu'yu dünyanın en özel yapılarından biri haline getiriyor. Bu yeraltı şehri Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde bulunuyor. Gitmeyenler için bu bilgiyi de vermek isterim. 1963 yılında da tesadüfen keşfediliyor. Şarkının sonrasında keşfinden de biraz bahsetmek istiyorum size.

Gülgün'e Gül'le de bugün hatırlarsanız hala mağaralarda yaşayan insanları anlatıyordum size. Ve tabii ki yolumuz derin kuyuya çıktı. Sonuçta dünyanın en büyük yeraltı şehri değil mi? Az önce demiştim ki 1963 yılında tesadüfen keşfediliyor. Bir bölge sakininin evini yenileme çalışmaları sırasında karanlık bir geçit ortaya çıkıyor. Bu geçit bölgedeki başka evlerde de bulunan ve derin kuyu yeraltı şehrine açılan yüzlerce geçitten sadece bir tanesi. Ve bunun üzerine başlatılan kazı çalışmaları gıda depolarından ahırlara, şarap imalathanelerinden toplantı salonlarına kadar pek çok insan yerleşimine ev sahipliği yapan dünyanın en büyük yeraltı şehrini ortaya çıkarıyor. Tabii kazı çalışmaları ilerledikçe derin kuyunun şaşırtıcı özellikleri de gün yüzüne çıkıyor. Çünkü derin kuyu yer altına inşa edilen sıradan bir insan yerleşkesinden çok daha fazlası. Bölgede esas yeraltı şehrine yani derin kuyuya bağlanan yüzlerce küçük yeraltı şehri var. Karmaşık ve dar tüneller belirli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış. Kısacası derin kuyu binlerce yıl önce inşa edilmiş inanılmaz bir yeraltı ağının en görkemli yapısı. Öyle ki 85 metre derinliğinde ve 18 kattan oluşuyor. Görsellerine bakarsanız gerçekten insan görsellerine baktığında biraz daha büyüleniyor. Hani belki içine de girmiş olabilirsiniz şimdiye kadar. Ben bir kısmını gezebildim. Öyle çok fazla aşağılara inemiştim. Biraz insanın böyle baskılayan, sıkan bir tarafı var. Hele klostrofobik bir insansanız mümkün değil giremezsiniz, öyle söyleyeyim. Devam edelim konuşmaya ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

Bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu'yu konuşuyorduk hatırlarsanız. Kapadokya bölgesindeki doğal yapılar ve kolayca şekillendirilebilen kayaçlar Derinkuyu'nun inşa edilebilmesi için oldukça uygun tarihte. Bölgedeki tüf, kazma kürek gibi böyle basit aletlerle bile rahatlıkla oyulabiliyor çünkü. Bu sayede binlerce yıl önce yaşayan insanlar bölgesel olarak sahip oldukları bu avantajı akıl ve hünerle birleştiriyorlar ve böylece dünyanın en özel yapılarından biri olan Derinkuyu da ortaya çıkıyor. Tabii Derinkuyu'nun tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmiyor ama Atinalı Xenophon tarafından M.Ö. 370 civarında yazılan bir eseri Derinkuyu'ya atıfta bulunan en eski metinlerden biri olduğunu biliyoruz. Eserde Kapadokya ve civarında yer altına kazılmış şehirlerde yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ama tabii bazı uzmanlara göre geniş yeraltı ağları M.Ö. 1200'lü yıllarda ortaya çıkmış. Bu nedenle aynı yıllarda Filiklerin saldırılarına karşı koymak isteyen Hititler Derinkuyu'nun ilk birkaç katını inşa etmiş olabilirler. Bölgede bulunan Hitit eserleri de bu hipotezi aslında güçlendiriyor. Ama Derinkuyu'ya tabii asıl görkemini kazandıranların Filikler olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemde Filikler Anadolu'nun en önde gelen erken dönem imparatorluklarından bir tanesi. Üstelik Anadolu'da geniş bir alana da yayılmışlar. Ayrıca kayalardan muhteşem anıtlar yapabilecek kadar maharetli mimarlar. Yeraltı şehri başlangıçta depo olarak kullanılıyor. Anadolu coğrafyası özellikle de Kapadokya bölgesi biliyorsunuz yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Yani Anadolu'daki medeniyetler yüzyıllar boyunca işgallerle ve savaşlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. İşte bu sebeple Derinkuyu yıllar içerisinde istilalardan korunmak ve saklanmak için geçici bir yaşam alanı olarak kullanılır hale geliyor. Anadolu'nun sürekli farklı medeniyetler tarafından işgal edilmesi yüzyıllar içerisinde dünyanın en büyük yeraltı şehrinin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte Filikler, Persler ve Selçuklular da bu yeraltı şehrinde yaşıyorlar ama Derinkuyu'nun en görkemli zamanı Bizans dönemi diyebilirim. Elbette başka medeniyetlerin veya insan topluluklarının da yolu Derinkuyu'dan geçmiş. Bunu da konuşalım. Ama şarkıların hemen sonrasında. Göz gözü gö-

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 20 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
5: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
8: Radyo Ülke.

Şarkıların öncesinde size derin kuyudan bahsediyordum, dünyanın en büyük yeraltı şehri. Elbette demiştim, başka medeniyetler ve insan toplulukları da derin kuyudan yollarını geçirmişler. Bu medeniyetler derin kuyunun giderek genişlemesine ve gelişmesine de elbette katkı sağlamışlar ama Bizans İmparatorluğu dönemine baktığımızda derin kuyuda 20 bin insan aynı anda yaşayabiliyordu. Bunu kaynaklar bize söylüyor. Hristiyanlığa karşı yapılan akınlar derin kuyunun önemli bir sığınma, saklanma ve savunma merkezi haline gelmesine neden oluyor çünkü. İşte bu sebeple yeraltı şehrinin mimarisi de buna göre şekilleniyor. Derin kuyuda davetsiz misafir istenmiyor anlayacağınız. Dar, karanlık ve labirente andıran koridorların sebebi de büyük oranda bu. 18 katın her biri arasında geçişleri önlemek için devasa kayalar bulunuyor. Bu devasa geçiş kapıları yalnızca içeriden açılabilecek şekilde tasarlanmış. Kayaların ortasındaki delikler davetsiz misafirleri mızraklamak için. Kısacası derin kuyu sakinlerinin herhangi bir saldırıdan gizlenmesine veya korunmasına olanak tanıyan eşsiz bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette derin kuyuyu muhteşem bir mimari esere dönüştüren tek şey savunma ve gizliliğe sağladığı katkılar değil. Derin kuyudaki her bir kat farklı amaçlara yönelik inşa edilmiş. Mesela yüzeye en yakın olan kat hem kötü kokunun hem de zehirli gazların azaltılması için hayvanlara ayrılmış. Ayrıca en üstte hayvanların yer alması alt katlardaki insanlar için kış aylarında önemli bir yalıtım da oluşturuyor. Aşağı katlarda mahzenler, toplantı salonları, okullar ve imalathaneler de yer alıyor. Geleneksel Bizans Misyoner Okulu yeraltı şehrinin ikinci katında bulunuyor. Derin kuyudaki mahzenler ve imalathaneler ise şarap üretimine işaret ediyor. Derin kuyudaki mimarinin en etkileyici örnekleri ise yeraltı şehrinin erken dönemlerinde inşa edilmiş olanlar. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için.

Gül Güne Gül'le de size dünyanın en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu'dan bahsediyordum hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Şimdi demiştim ki Derinkuyu'daki mimarinin etkileyici örnekleri erken dönemlerde inşa edilmiş. Havalandırma sistemi ve su kuyusu mesela. Bu iki unsurun Derinkuyu'nun ilk dönemlerindeki inşaatının en temel unsurları olduğu düşünülüyor. Derinkuyu'nun odaları ve koridorları arasında doğal bir hava akışı var. Bunu sağlayan 50'den fazla havalandırma bacası var çünkü. Şehirdeki insanların su ihtiyacını gidermek için de 55 metreden daha derin bir su kuyusu bulunuyor. Bütün bunlar aslında Derinkuyu'nun ilk günden itibaren oldukça gelişmiş bir mimariyle inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Mesela 445 kilometrelik yüz ölçümüne sahip, biliyor muydunuz? Bölgedeki tek yeraltı şehri de değil elbette. Bölgede irili ufaklı 200'den fazla yeraltı şehri bulunuyor. Bu şehirlerden 40'tan fazlası yüzeyin en az 3 kat aşağısında yer alıyor. Bu yeraltı şehirleri bazıları 9 kilometreye kadar uzanan tünellerle Derinkuyu'ya bağlanıyor. Ayrıca bu tünellerin hepsine acil kaçış yolları inşa edilmiş. Yine bununla birlikte Kapadokya bölgesinde halen yeni yeraltı şehirleri biliyorsunuz keşfedilmeye devam ediliyor. Bu keşiflerden en sonuncusu 2014 yılında gerçekleşmişti. Benim hatırladığım, sonrasında ne oldu bilmiyorum. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Derinkuyu tarihin gördüğü en önemli yapılardan bir tanesi olmayı da elbette sürdürüyor. Gönül isterdi ki daha uzun konuşalım ama biliyorsunuz bir de süre sınırımız var. Ama hiç üzülmüyorum. Sonuçta önümüzde birçok gün var. Anlatılacak da çok konu. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim. Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 çift 0 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.
1: Herkese zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için...

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar, bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık 500.000 ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp ormana sıçrayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda güvenliğin arttırılması için yeni bir adım atıldı. Toplum yararını program kapsamında Türkiye genelinde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından Ankara geliyor. Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'da 805 kişi okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da yıllık bazda %32,06 artarken aylık bazda %0,92 artış gösterdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50+16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü.
23: Her zaman her yerde.
22: Radyo Ülkü.

0: 20 Ağustos Perşembe, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi, GMK Bulvarı, Liva.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

0: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
1: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
2: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yapılan iki ayrı fuhuş operasyonunda 44 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uyguladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda güvenliğin arttırılması için yeni bir adım atıldı. Toplum yararını program kapsamında Türkiye genelinde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından Ankara geliyor. Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'da 805 kişi okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da yıllık bazda %32,06 artarken aylık bazda %0,92 artış gösterdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacaklarını belirterek Tahran yönetimine yardım sağlayan ülkelerinde büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50+16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Lidi'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 Çağrı Merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: işte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ünlüydü.

gözyaşı istemem, arkamdan ağlama, kırılırım sana. Geçen o mutlu yılları hep gülerek hatırla, gel

ama gözyaşı istemem, arkamdan ağlama. Kırılırım sana geçen o mutlu yılları, hep gülerek hatırla, gel sen söz ver bana. Anılarda kalsın o şen kahkahalar, birlikte söylensin güzelim şarkılar. Arkamdan

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz.

0: 20 Ağustos Perşembe, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir oto çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
3: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

retroya hayatımıza koşan adam olarak giren Mirkelam'la başlıyoruz. 98'de yayınlamış olduğu Joker albümünden çıkış şarkısı Ah Bir Joker programında açılış şarkısıydı ve Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz. Sevdik sevdalar.

Retro devam ediyor. İzel'in Adak albümü 1995 yılında yayınlandı. İşte bu albümden Bıktım'ı dinlettim sizlere ve Kerim Tekin'le aynı yıldayız. Haykırsam Dünya'yı albümünden Kız Bana Değer Mi? Şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

Retro'da uzun zamandır Mustafa Sandal şarkılarına yer vermiyorduk. 96 yılında Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı çaldım sizlere ve Mert Ekran'la devam ediyoruz. Şarkıcının Sil Baştan albümündeyiz. Şarkımızsa Yalancısın.

Nalan, Usul Usul albümünü 1997 yılında yayınladı ve albümün en keyifli şarkısı Usul Usul'u çaldım sizlere. Türk popüler müziğinde 90'lı yıllarda favori isimlerden bir tanesiydi Göksel. Gönüllü yazıldım o yıllardaki çıkış şarkısıyla devam ediyoruz. Retro'dasınız.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Levent Yüksel'in ikinci CD'si 1996 yılında Dolaşmaya devam ediyoruz. Bu albümdeki belki de en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Sadece şarkısı değil aslında, klibi de çok etkileyiciydi. Zalim sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Güneşler albümündeyiz. Şarkımızsa Adam Olaydın.

Erdoğan'ın Yarkın 1995 yılında yayınladığı Sonuna Kadar albümünden Günah Benim şarkısını çaldım sizlere ve bugün kapanış şarkımız Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sana Mı Sormalı?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Alo 199 çağrı merkezinin bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladığını duyurdu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. AÇ, ED ve özel güvenlik görevlisi RÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor.
1: Spor.
0: Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil. Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Radyo Ülke 24 saat

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan

0: Cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 20 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarını ihlal eden otomobilin önce başka bir otomobile ardından polis ekip aracına çarpması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. Kazada iki otomobille polis ekip aracında maddi hasar oluştu. Anamur Muz Üreticileri Birliği basın sözcüsü Ali Ufuk Yılmaz önümüzdeki günlerde muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyerek üreticilere hasat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir oto çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun.
9: Radyo Ülke.
11: Son 2 3

size günümüzde hala mağarada yaşayan topluluklardan biraz bahsetmek istiyorum. Avustralya'dan Türkiye'ye kadar hala mağarada yaşayan topluluklar var. Bazıları için mağaralar sadece tarih kitaplarında kalan bir detay gibi gözükse de bazıları için hala yaşamın ta kendisi. Kimi için sadece taş, toprak ve karanlık, kimi içinse bir yuva, bir sığınak, bir hayat biçimi. İnsanlık tarihinin en eski barınaklarıdır mağaralar. Sanılanın aksine sadece geçmişin değil, bugünün de sessiz tanıklarıdır. Modern şehirlerin, işte yüksek binaların ve dijital çağın gölgesinde bile yerin altında, taşın içinde hayat bulan insanlar var. Kimi zaman böyle doğanın sertliğine karşı koymak için, kimi zaman kimliklerini, geleneklerini ve geçmişlerini yaşatabilmek için bu yaşamı sürdürmüşler. Teknoloji ilerliyor biliyorsunuz. Kentler büyüyor, yollar asfaltlarla kaplanıyor ama hala mağarada yaşayan insanlar için taşın serinliğinde, toprağın kalbinde bir nefes var. İşte ben de bugün size mağaraların karanlık sanılan ama aslında ışık dolu dünyasını keşfetmeniz için bazı hikayeler anlatacağım. Avustralya'nın kavurucu çöllerinden Ürdün'ün kırmızı vadilerine, Çin'in iç bölgelerinden tabii ki ülkemizin peri bacalarına kadar uzanan bir yolculuk bu. Taşın içine oyulmuş yaşamların ne kadar dirençli, ne kadar yaratıcı ve ne kadar insani olduğunu anlayacaksınız ve oldukça şaşıracaksınız. Çünkü mağarada yaşamak sadece bir tercihten ibaret değil. Kimi zaman zorunluluk, kimi zaman direnç, kimi zamansa köklere tutunma çabası. Hazırsanız şarkıların hemen sonrasında günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşuyor olacağız.

0: Bir Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan bahsedeceğim demiştim. Yaklaşık 10 küsür yıl önce Avustralya'nın en kurak ve kavurucu köşelerinden biri olan Simpson Çölü'nde oldukça ilginç bir keşif yaşanıyor. National kaşifi ve belgesel fotoğrafçısı Tamara Merino koca bir çöl...
1: Bu nasıl bir şey diyebilirsin, gelsin gelecekse beni boza boza...
0: Gül Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan bahsedeceğim demiştim. Yaklaşık 10 küsür yıl önce Avustralya'nın en kurak ve kavurucu köşelerinden biri olan Simpson Çölü'nde

gizlenmiş kocaman bir avlu görüyor ve işte o an her şey gerçekten değişiyor. Karşısında yer altına inşa edilmiş hayret verici bir Ortodoks kilisesi duruyor. Bu esrarengiz yapı onu Kuberpedi adında bir madencilik kasabasına götürüyor. Burası 1900'lerin başında opal taşı aramak için gelenlerin kurduğu ama sıcaklıkla baş edebilmek için yerin altına taşınan bir topluluk. Şu an bile burada yaşayan yaklaşık 2000 kişi yaz aylarının yakıcı sıcağından korunmak için mağaralarda yaşıyor. Merino ise bu yeraltı hayat tarzına öyle hayran kalmış ki bir ay boyunca orada kalmaya karar vermiş. Aslında mağaralarda yaşamak biliyorsunuz insanlık tarihi kadar eski. Elbette konuşacağız şarkıların hemen sonrasında. Nasıl

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Dexin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları anlatıyorum. Aslında mağaralarda yaşamak insanlığın tarihi kadar eski demiştim hatırlarsanız. İlk insanlar yırtıcılardan ve sert doğa koşullarından korunmak için biliyorsunuz yerin altına sığınıyorlar. Zamanla bu sığınaklar işte resimlerin yapıldığı, ritüellerin gerçekleştiği yuvalara dönüşmüş. Cooper Pedy deneyiminden sonra Merino'nun aklına takılan bir şey var. Dünyada hala yerin altında yaşayan toplulukların olup olmadığı. Ve işte bu soruyla yola koyuluyor. Son 2 yıl boyunca dünyanın dört bir yanını gezerek bu neredeyse unutulmuş yaşam biçiminin izini sürüyor. Öğrendikleri gerçekten hayranlık uyandırıcı. Örneğin Çin'in Shaanxi bölgesinde bir zamanlar 40 milyona yakın insan mağara evlerde yaşıyormuş. Şehirleşme ilerledikçe bu sayı milyonlara düşmüş. Mali'deki Dogon halkı da bir dönem kayalıklara kazıdıkları evlerde yaşıyorlar. Fakat zamanla tehditler azalınca onlar da vadilere inip yerleşik hayata geçmişler. Ama tabii bu azalan sayı mağara yaşamının anlamsız olduğu anlamına da gelmiyor. Hatta tam tersi, UNESCO danışmanı Pietro şöyle söylüyor: yeraltı yaşamı sürdürülebilirlik açısından gerçek bir hazine. Sıcakla, suyla, enerjiyle ilgili sorunların çoğunu doğal yollarla çözüyor. Üstelik mekanla bambaşka bir bağ kurmayı da öğretiyor insana. Şimdi size Tunus'un güneyinde, Sahra'nın eteğindeki sarımsı kum taşlarına uyulmuş evlerden bahsedeceğim. Ama çok da fazla sıkılmanızı istemiyorum bu tarihi bilgilerle. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşmaya devam ediyoruz. Az önce demiştim ki Tunus'un güneyinde sahranın eteğindeki sarımsı kum taşlarına oyulmuş evler. Şimdi buralarda binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Güneşin kavurduğu, rüzgarların savurduğu bu topraklarda bu yeraltı evleri serin bir sığınak gibi. Ama işler zamanla değişmiş elbette. Tunus 1956'da bağımsızlığını kazandıktan sonra dönemin cumhurbaşkanı modernleşme hamlelerini başlatıyor. Hedeflerden bir tanesi de bu ilkel görünen mağara evlerden halkı çıkarmak. Devlet su, elektrik, işte modern ev vaat ediyor ama sonuç pek de öyle olmuyor. Yerel halktan şu şekilde açıklamalar yapılıyor. Bize her şeyin daha iyi olacağını söylediler, mağaramızı aldılar ama yerine hiçbir şey vermediler. İşte sel felaketlerinden sonra bazı yerleşimler taşınmak zorunda kaldı ama yine de sıcaklık sorununa çözüm bulunamadı. Yani yapılan evler binlerce yıl öncenin doğal serinliğini sunamıyormuş insanlara. İklim krizi de cabası. Uzmanlara göre 100 yılın sonuna kadar bölgedeki sıcaklıklar ciddi biçimde artacak. Ama tabii dediğim gibi herkes modernliğe teslim olmamış, hala mağarada yaşayan insanlar var. Ürdün'ün kumtaşı vadilerinde bir zamanlar başkent olan Petra yükseliyor biliyorsunuz. Bundan 2000 yıl önce oyulmuş dev mezarlar, geçitler ve avlular sadece bir mimari harikası değil, aynı zamanda ticaretin nabzının attığı da bir merkez. Ancak bir gerçek daha var. Petra yalnızca taş ve tarihten ibaret değil, Bedeviler 2 asırdan fazla süredir bu kayalıklara oyulmuş alanlarda gerçek bir yaşam kuruyorlar. Keçileri vadi boyunca sürüyorlar, kraliyet mezarlarının altındaki düzlüklerde tarım yapıyorlar, gökyüzüyle taşın arasında sakin ama kararlı bir hayat sürüyorlar. Fakat 1970'lere gelindiğinde işin rengi bir parça değişiyor. Ürdün hükümeti Petra'yı bir turizm cazibe merkezine dönüştürmeye karar veriyor çünkü. Kral Hüseyin devreye giriyor ve 140 Bedevi ailesiyle yerleşim yerlerini boşaltmaları karşılığında bir anlaşma yapılıyor. Devletin amacı hem antik kalıntıları korumak hem de Bedeviler için yeni ekonomik fırsatlar yaratmak. Petra 1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine alındığında çoğu aile zaten taşınmış. Ama biliyorsunuz her hikayede geri adım atmayanlar olur. Bugün hala yaklaşık 120 Bedevi antik şehrin kenarında vadinin tenha bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar ölülerin dinlendiği mezarlar şimdi depo olmuş. Nebati salonları artık deve, kamyonet ve traktör garajı gibi kullanılıyor. Kimileri için bu manzara belki yıkım gibi görünebilir ama onlar için hala yaşayan bir ev, bir yurt diyebilirim. Çünkü kraliyet mezarının hemen dibinde doğmuş olan insanlar orada yaşayanlar sonuçta. Sana

Bugün size oldukça ilginç bir şeyden bahsediyorum. Günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan. Şimdi 19. yüzyılın başlarına götürmek istiyorum sizi. Güney Afrika, derin bir kargaşanın içinde. Savaşlar her yeri sarmış, insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. İşte bu zorlu dönemde Basoto halkının lideri olan Kome adında bir şef, halkını şiddetten uzaklaştırmak için oldukça cesur bir adım atıyor. Onları alıp Maloti dağlarına götürüyor. Derin vadilerle çevrili, böyle doğuya bakan büyük bir mağarada duruyor. Ve işte orası onların yeni evi oluyor. İlk olarak mağaranın içine kubbe şeklinde kulübeler inşa ediyorlar. Malzeme neymiş derseniz, tamamen doğadan çamur, çubuk, hayvan gübresi. Kapılar alçak, duvarlar toprak renginde ve sıcaklık sabit. Yerel halk bu mağarayı kendi dillerince damak şeklinde adlandırıyor. Çünkü mağaranın içi sanki böyle dev bir ağzın içi gibi görünüyor. O dönemde bu yapı sadece yağmurdan korunmak için değil, aynı zamanda hayvanların ve insanların canını savaştan kurtarmak için de yapılmış. Yıllar geçti, zaman değişti. Bugün çoğu Kome torunu artık mağaranın üzerindeki düzlüklere kurulan köylerde yaşıyor. Basit beton evler, cam pencereler, küçük konforlar, ama mağara hala orada, hala bir sığınak, belki hala bir umutta diyebiliriz. Biliyorsunuz bizim de mağaralarımız var. Şimdi de gözümüzü ülkemize çevirelim. Ama sıradan bir yere değil, Kapadokya'ya. Volkanik taşların zamanla aşınıp masalsı şekillere dönüştüğü, gökyüzüyle toprağın iç içe geçtiği bir yer burası. Peribacaları, gizli tüneller, yeraltı şehirleri. Ama bu görüntüler sadece turistler için değil, hala burada yaşayanlar için de gerçek bir hayatın bir parçası biliyorsunuz. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin bazıları 4000 yıldan daha eski. İşte kaymaklı derin kuyu adeta birer yeraltı krallığı diyebiliriz. Fakat daha yüzeye çıktığımızda Orta Hisar gibi kasabalarda hala aktif olarak kullanılan kaya evler de var biliyorsunuz. Ve hala mağarada yaşayan insanlar bundan son derece memnunlar. Evlerinde elektrik de var, su da var. Kışın oturma odası sıcacık, yazın kalın taş duvarlar sayesinde depo serin kalıyor. Burada 5 mevsim önce toplanmış bulgurlar, mercimekler, cevizler saklanıyor mesela. Gümüş tepsilerde meyveler. Gerçekten kendi kendine yeten bir düzen diye düşünebilirsiniz. Tabii güzellikleriyle birlikte gelen başka bir şey daha var. Turizm. Kapadokya artık tüm dünyanın radarında biliyorsunuz. Sadece 2023 yılında yaklaşık 5 milyon kişi bölgeyi ziyaret etmiş ve bu doğal olarak tabii değişimi de beraberinde getiriyor. Birçok kişi evlerini butik otele çevirdi. İşte tarihi depolar kafelere dönüştü. Belki de bu evler sadece taş değil. Ya da belki de bu mekanlar sadece taş değil, birer hafıza odası. Bazen böyle çocukluğun, bazen hayatta kalmanın, bazen de direnmenin ta kendisidir. Az sonra size derin kuyuyu da anlatmak istiyorum. Sonuçta Kapadokya'nın en ilgi çeken yerlerinden bir tanesi, değil mi? Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Alo 199 çağrı merkezinin bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladığını duyurdu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. AÇ, ED ve özel güvenlik görevlisi RÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül.
0: gelsin.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
9: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

bizde hala mağaralarda yaşayan insanlar var demiştim. Programın en başında başlamıştım anlatmaya. Biraz da derin kuyudan bahsetmek istiyorum size. Oldukça gizemli, hikayesi de bir o kadar ilginç. Dünyanın en büyük yeraltı şehri biliyorsunuz. Elbette çok köklü bir tarihe ve inanılmaz mimari özelliklere sahip de bir yapı. Tabii ki dünya büyüleyici yapılara sahip inanılmaz bir gezegen. Ama öte yandan baktığımızda bazı doğal yapıların insan aklı ve hüneriyle birleşmesi bu yapıların büyüleyiciliğini biraz daha arttırıyor. İşte ülkemizde yer alan dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu da dünyadaki en özel yapılardan bir tanesi. Yani Derinkuyu'yu özel bir yer haline getiren tek şey dünyanın en büyük yeraltı şehri olması değil. Hem binlerce yıllık muhteşem tarihi hem de inanılmaz bir teknik beceriyle inşa edilmesi. Derinkuyu'yu dünyanın en özel yapılarından biri haline getiriyor. Bu yeraltı şehri Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde bulunuyor. Gitmeyenler için bu bilgiyi de vermek isterim. 1963 yılında da tesadüfen keşfediliyor. Şarkının sonrasında keşfinden de biraz bahsetmek istiyorum size.

Gülgüne Gül'le de bugün hatırlarsanız hala mağaralarda yaşayan insanları anlatıyordum size. Ve tabii ki yolumuz derin kuyuya çıktı. Sonuçta dünyanın en büyük yeraltı şehri değil mi? Az önce demiştim ki 1963 yılında tesadüfen keşfediliyor. Bir bölge sakininin evini yenileme çalışmaları sırasında... Gülgüne Gül'le de bugün hatırlarsanız hala mağaralarda yaşayan insanları anlatıyordum size. Ve tabii ki yolumuz derin kuyuya çıktı. Sonuçta dünyanın en büyük yeraltı şehri değil mi?

büyük yeraltı şehrini ortaya çıkarıyor. Tabi kazı çalışmaları ilerledikçe derin kuyunun şaşırtıcı özellikleri de gün yüzüne çıkıyor. Çünkü derin kuyu yer altına inşa edilen sıradan bir insan yerleşkesinden çok daha fazlası. Bölgede esas yeraltı şehrine yani derin kuyuya bağlanan yüzlerce küçük yeraltı şehri var. Karmaşık ve dar tüneller belirli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış. Kısacası derin kuyu binlerce yıl önce inşa edilmiş inanılmaz bir yeraltı ağının en görkemli yapısı. Öyle ki 85 metre derinliğinde ve 18 kattan oluşuyor. Görsellerine bakarsanız gerçekten insan görsellerine baktığında biraz daha büyüleniyor. Hani belki içine de girmiş olabilirsiniz şimdiye kadar. Ben bir kısmını gezebildim. Öyle çok fazla aşağılara inemiştim. Biraz insanın böyle baskılayan, sıkan bir tarafı var. Hele klostrofobik bir insansanız mümkün değil giremezsiniz, öyle söyleyeyim. Devam edelim konuşmaya ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış.

0: Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu'yu konuşuyorduk hatırlarsanız. Kapadokya bölgesindeki doğal yapılar ve kolayca şekillendirilebilen kayaçlar Derinkuyu'nun inşa edilebilmesi için oldukça uygun tarihte. Bölgedeki tüf, kazma kürek gibi böyle basit aletlerle bile rahatlıkla oyulabiliyor çünkü. Bu sayede binlerce yıl önce yaşayan insanlar bölgesel olarak sahip oldukları bu avantajı akıl ve hünerle birleştiriyorlar ve böylece dünyanın en özel yapılarından biri olan Derinkuyu da ortaya çıkıyor. Tabii Derinkuyu'nun tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmiyor ama Atinalı Xenophon tarafından M.Ö. 370 civarında yazılan bir eseri Derinkuyu'ya atıfta bulunan en eski metinlerden biri olduğunu biliyoruz. Eserde Kapadokya ve civarında yer altına kazılmış şehirlerde yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ama tabii bazı uzmanlara göre geniş yeraltı ağları M.Ö. 1200'lü yıllarda ortaya çıkmış. Bu nedenle aynı yıllarda Friklerin saldırılarına karşı koymak isteyen Hititler Derinkuyu'nun ilk birkaç katını inşa etmiş olabilirler. Bölgede bulunan Hitit eserleri de bu hipotezi aslında güçlendiriyor. Ama Derinkuyu'ya tabii asıl görkemini kazandıranların Frikler olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemde Frikler Anadolu'nun en önde gelen erken dönem imparatorluklarından bir tanesi. Üstelik Anadolu'da geniş bir alana da yayılmışlar. Ayrıca kayalardan muhteşem anıtlar yapabilecek kadar maharetli mimarlar. Yeraltı şehri başlangıçta depo olarak kullanılıyor. Anadolu coğrafyası özellikle de Kapadokya bölgesi biliyorsunuz yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Yani Anadolu'daki medeniyetler yüzyıllar boyunca işgallerle ve savaşlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. İşte bu sebeple Derinkuyu yıllar içerisinde istilalardan korunmak ve saklanmak için geçici bir yaşam alanı olarak kullanılır hale geliyor. Anadolu'nun sürekli farklı medeniyetler tarafından işgal edilmesi yüzyıllar içerisinde dünyanın en büyük yeraltı şehrinin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte Frikler, Persler ve Selçuklular da bu yeraltı şehrinde yaşıyorlar ama Derinkuyu'nun en görkemli zamanı Bizans dönemi diyebilirim. Elbette başka medeniyetlerin veya insan topluluklarının da yolu Derinkuyu'dan geçmiş. Bunu da konuşalım ama şarkıların hemen sonrasında. Göz gözü gö-

Şarkıların öncesinde size derin kuyudan bahsediyordum, dünyanın en büyük yeraltı şehri. Elbette demiştim, başka medeniyetler ve insan toplulukları da derin kuyudan yollarına geçirmişler. Bu medeniyetler derin kuyunun giderek genişlemesine ve gelişmesine de elbette katkı sağlamışlar ama Bizans İmparatorluğu dönemine baktığımızda derin kuyuda 20 bin insan aynı anda yaşayabiliyordu. Bunu kaynaklar bize söylüyor. Hristiyanlığa karşı yapılan akınlar derin kuyunun önemli bir sığınma, saklanma ve savunma merkezi haline gelmesine neden oluyor çünkü. İşte bu sebeple yeraltı şehrinin mimarisi de buna göre şekilleniyor. Derin kuyuda davetsiz misafir istenmiyor anlayacağınız. Dar, karanlık ve labirente andıran koridorların sebebi de büyük oranda bu. 18 katın her biri arasında geçişleri önlemek için devasa kayalar bulunuyor. Bu devasa geçiş kapıları yalnızca içeriden açılabilecek şekilde tasarlanmış. Kayaların ortasındaki delikler davetsiz misafirleri mızraklamak için. Kısacası derin kuyu sakinlerinin herhangi bir saldırıdan gizlenmesine veya korunmasına olanak tanıyan eşsiz bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette derin kuyuyu muhteşem bir mimari esere dönüştüren tek şey savunma ve gizliliğe sağladığı katkılar değil. Derin kuyudaki her bir kat farklı amaçlara yönelik inşa edilmiş. Mesela yüzeye en yakın olan kat hem kötü kokunun hem de zehirli gazların azaltılması için hayvanlara ayrılmış. Ayrıca en üstte hayvanların yer alması alt katlardaki insanlar için kış aylarında önemli bir yalıtım da oluşturuyor. Aşağı katlarda mahzenler, toplantı salonları, okullar ve imalathaneler de yer alıyor. Geleneksel Bizans misyoner okulu yeraltı şehrinin ikinci katında bulunuyor. Derin kuyudaki mahzenler ve imalathaneler ise şarap üretimine işaret ediyor. Derin kuyudaki mimarinin en etkileyici örnekleri ise yeraltı şehrinin erken dönemlerinde inşa edilmiş olanlar. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için. Benim...

Gül Güne Gül'le de size dünyanın en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu'dan bahsediyordum hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Şimdi demiştim ki Derinkuyu'daki mimarinin etkileyici örnekleri erken dönemlerde inşa edilmiş havalandırma sistemi ve su kuyusu mesela. Bu iki unsurun Derinkuyu'nun ilk dönemlerindeki inşaatının en temel unsurları olduğu düşünülüyor. Derinkuyu'nun odaları ve koridorları arasında doğal bir hava akışı var. Bunu sağlayan 50'den fazla havalandırma bacası var çünkü. Şehirdeki insanların su ihtiyacını gidermek için de 55 metreden daha derin bir su kuyusu bulunuyor. Bütün bunlar aslında Derinkuyu'nun ilk günden itibaren oldukça gelişmiş bir mimariyle inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Mesela 445 kilometrelik yüz ölçümüne sahip, biliyor muydunuz? Bölgedeki tek yeraltı şehri de değil elbette. Bölgede irili ufaklı 200'den fazla yeraltı şehri bulunuyor. Bu şehirlerden 40'tan fazlası yüzeyin en az 3 kat aşağısında yer alıyor. Bu yeraltı şehirleri bazıları 9 kilometreye kadar uzanan tünellerle Derinkuyu'ya bağlanıyor. Ayrıca bu tünellerin hepsine acil kaçış yolları inşa edilmiş. Yine bununla birlikte Kapadokya bölgesinde halen yeni yeraltı şehirleri biliyorsunuz keşfedilmeye devam ediliyor. Bu keşiflerden en sonuncusu 2014 yılında gerçekleşmişti. Benim hatırladığım, sonrasında ne oldu bilmiyorum. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Derinkuyu tarihin gördüğü en önemli yapılardan bir tanesi olmayı da elbette sürdürüyor. Gönül isterdi ki daha uzun konuşalım ama biliyorsunuz bir de süre sınırımız var. Ama hiç üzülmüyorum. Sonuçta önümüzde birçok gün var. Anlatılacak da çok konu. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim. Birlikteyiz hemen sonrasında.

güne güle, gül güne güle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.
1: Herkese zalim, kendini alem, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
12: Garanti BBVA.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Radyo Ülke 24 saat

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

Nasıl ıslak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmeniz olabilir, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Sokağın tavanı.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalanın söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızsın.

0: anlatacak dil kalmadı.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Radyo Ülkü 24 saat

artık neyleyim olacak sabahı artık sevgilim bizde mi ayrılacaktık?

yaşasın. Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.